0: Sözüne sadık olan Allah, kullarının rızkını her zaman verdi. Ya biz, ona verdiğimiz sözü yerine getirebildik mi? Önemli olan ne yediğiniz değil, yediğinizin helal olup olmamasıdır. Rabbinin buyruğunu bir düşün. Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Zuhruf Suresi 32. Ayet Meali. Allah-u Teala'nın rızık vermediği bir canlı yoktur. Hud Suresi 6. Ayet Meali. Seni kendim için yarattım. Başka şeyle oyalanma. Kefil olduğum rızık için endişelenme buyuruyor ve ekliyor. Korkma. Hiç kimse rızkını bitirmeden ölmez. Hadis-i Kutsi.
1: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
0: Ebu Zer radıyallahu anh, ya Resulallah, bana nasihatte bulun dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır buyurmuştur.
2: Ne çok şey söylediler size. Ne çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost Efendim.